tushunaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri, har nimani xohlaydi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

hazır tutuyor. Kalbim her zaman seninle. Belki ölürüm ama aşkım sonsuza dek yaşar.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidralife reklama bo'limi 33 598 00.

Arafat ismli qizlar sizlar uchun ko'ylangan tarona ketafomda jarang sochmoqda. Loyihamiz esa davom etadi. Trafik shouni eshitmoqdasiz. Sozginidan so'ng Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz.

doğru cevap egasım. Men sizni tabriklayman. Birinchi to'g'ri javob sen yetib keldim. Yana bir bor qaytaraman. Ba'zi bir muxlislarimiz, ya'ni moy yutishga ulgurgan, profili tanish bo'lgan

onajon bormisi sog'u salomat, men sizni sog'indim sog'indim g'oyat. Meningmi ishim zor, ha jonim omon, shunchaki sog'inib keldim onajon. Hech kimni chaqirmang bu aziz oqshom, diydorga to'yalik avval ikkovalon. Ona ko'zingizda nechun xavotir, sog'u salomatman ishoning axir. Onajon

Marafon Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit

0: sensiz o'z mahbubi tomon murojaat qilayotgan bu bolalar komandasi bizni radioda 98 siz bilan birga bizni yuragimiz muhabbatimiz ham aynan bu oqshom siz tomonga qaratilgan sizni qalbingiz uchun u kimlar tomon ushbu daqiqa nigoh solgan Selfie Time bizning doimgidek taklifimiz sizga 88-114-980 yulduzlar yana samoda yal-yal yongan oqshom vaqt siz bizni eng top radioni qaysi ko'chalarda kuzatib bormoqdasiz shu haqida mini info Selfie Time bilan Demak, mana shu chaqiriqimizga xayrli munosabat bildirgan tinglovchimiz Kamoliddin bugun oqshom birinchilardan eshitamiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Al-alim janoblar, assalomu omonmisiz o'tgan. Ishlarga omad, efirlarga omad, maza qilib. Kunduzi bilan asablarimiz buzilgan holatda yuramiz, sizni efirlarni eshitib, sekin miyala joyiga keladi. Sizdan bitta iltimos, agar iloji bo'lsa Shahriyori hozir mana qo'ydinglar-yu, 15-20 minut oldin ona haqida gapirdim. Iltimos, yana bitta boshqatdan qo'yib bera olasizmi? Charchamanglar, efirlarga omad.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Siz so'rayotgan taronda bu soat emas, galdagi soatning avvalida sado sochadim. Rahmat sizga. Oshomingiz bizni radio bilan zavqli o'tsin. Keyingi xabarlar tomon shoshamiz, oshamiz va tanishamiz kim qayerda darvoqa. Selfie Time loyihasiga video murojaat bilan xabar qoldirayotgan bo'lsangiz, reglamentni yodingizga solaman. U 15 soniyadan ortmasin o'rtoqlar, iltimos.
2: Assalomu alaykum. Men jonlar yaxshimisiz? Yaxshi yo'lingizga charchamayapsizmi?
0: Tashakkur.
2: Ha, uni Qibray tumani Uyqo'rg'on tomonlarida ishlayapsiz sizda. Yandeksa shu tomonlarga kelib qoldik. Xudoyim sohaga qarab qaytamiz. Efirlarga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamang.
0: Qibrayning salqin ko'chalarida bizni eshitib ketayotganlarga radio stansiyamizdan salomlar. Ushbu onlarda esa keyingi xabarni ochamiz. U 6 soniyani tashkil etadi. Bu kim? Bu Shirin G'afurova. Yo'ldalar avtomashini boshqaruvdi. Oshomlari xush o'tsin va yana bitta mini infodan hozir. Meni xabardor etib, lol qoldirdilar. Rayhonni ko'plab taronalarining aynan matn muallifi sanalaman degan SMS'ni yozib qoldirdilar. Tasanno, men ilk bor bu haqida hozir mana bilib oldim. Qarang xalqa, serqirra insonlar bilan bitta komandada ishlaymiz. Ba'zida sevinib ketasan radio yo'nalishini tanlaganligingdan va unda mana shunday otash qalblar borligidan. Rahmat va keyingi xabarlarda kimlarni uchratamiz? Assalomu alaykum, KTFM radio stansiyasi alaykum, xayrli kech, doimgidek sizni Podolsk kometa skladida eshitmoqda Malakmat Xolboyev. Biz yangi skladga ko'chmoqdamiz deb yozibdilar. Ura, muborak bo'lsin yangi ish joylaringiz, faqatgina sizga xayrli onlarni hadya etishga istakdoshmiz. Geldik üstü biz poezdi sizinle üçtüp gitmoktamız uyge kayıtken tarzda diye aynen poezdin vagonudan turup bizge selfie cunatken dinliyorsunuz bu Sitora ham vagondasını üçtüşmokta wow vagondaki barçıge bizne FM diapazonumuzdan salonlar bolsun 21'dan 18 dakika otdu 88-114-980 aynı çoğu siz kuyosh uzunin faaliyetini yakulegen tarzda bütün barlıqını oy yana egellep güzel oşumunu bizge hadi ediyotken payt Yurtimizda eng zo'r radiosini qatlarda eshitib bormoqdasiz. Mini info, please. Selfie Time. Manzura Jurasidagi qo'shiq. Salqin oqshomni davom ettiradim. Va ikki og'izgina o'sha yuragimizdagi jumlalar. Sen hozir qayerdasan? Nagidir telefonga javob bermayapsan, yurakda xavotir uyg'ondi. Oqshom payti sen bilan ko'rishga va'dalashgandik. Bilasanmi, seni qanchalar sog'indim. Telefonga javob ber.

0: Copenhagen. Bitti hayal otada. Hani şu tekliflerini kozdan keçirgen paytım. İkimiz hem bitti efir saatlerde duvetke eğer kadem koysak radyo tarmaktan iskralar çıkıp gitmez mi ki? Radyo bunda ikide katta kuvvet manbayını bir vaqtda ko'tara olarmikin degan savollar tug'iladi odamda. Farufdan video kelgan, xanoshilik uchun oshanpoyda bizni radio stansiyamizni qayerlarda kuzatib bormoqchi.
1: Salom ikkisi bilan.
2: Assalomu alaykum.
1: Qayerlarda
2: ekansiz?
1: Bizlar ifoda.
2: Ma'muza paxta ko'rishda. Hakim bilan. Bela Jahon. Bu yerda men.
1: Farux.
0: Kechki tanovul lagerlarda shunaqa issiq-issiq kuchli-kuchli ovqatlarni tanovul qilishmoqda. Ishtahalarini ochib. Yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Kamoliddindan xabar bor. Sofiya o'zlari haqida ma'lumot qoldirmoqdilar. Qayerda aynan? Bizni FM diapazonda kuzatib boryapsiz. Shu bilamiz. TTZ ko'chalarida harakatlanayotgan tinglovchimiz Kamoliddinga minnatdorligimiz bo'lsin va keyingi nomaga yuz o'giramiz. Kim u yerda? Nargiza.
3: Assalomu alaykum HTFM. Selfie time loyihasi. Men yangi bozordan Nargizaman. Hozir mazza. Biz yangi qurilayotgan uchastkamizdan kelyapmiz. Sardor uchun savolimiz, xudo xohlasa uchastkani. Hammanglarni yaxshi ko'raman.
0: Muborak bo'lsin. Qad rostlayotgan yangi hovlingiz. Slava! Tinglovchimiz xabar jo'natdilar, video chiqdik.
4: Assalomu alaykum, alalim aka. Как ваш ничего? Я разгадал вашу загадку. Это крокодил.
0: Это krokodil dedilar, ya'ni bu tumshoq. Men bir necha kun avval efirda topshmoq bergan edim, uning javobini ko'pchilik hali topa olmagan va hozir mana shu topshmoqqa javoblarni Umar bizga jo'natdilar. Ularning taxminlariga qaraganda bu tumshoq. Yo'q, sizni zaboningiz bilan aytganda bu krokodil emas. Nigora, assalomu alaykum yana bir dafa, xayrli oshom, o'kam juda ham xursand bo'ldim. Kattakon rahmat sizga. Xabari yo'q edi. Vau, ura, super deb yozibdilar. Yes, biz yana bitta qalbga nur olib kira oldik. KTFM jo'rligida. Keyingi selfi kimdan ekan? Iroda Saitova. Ochilik kim?
5: KTFM'ga rahmat, baraka topsin. Xo'jayinim kulib yozibdilar. Shu KTFM'dan faqatgina moy qoldingiz, iroda hoy etmagan deb. Boringlarga shukur. Juda ham xursandman. Kayfiyatim juda ham ko'tarilgan, chunki sevgili insonimdan xabar oldim va sevgili radiomni eshitib tinglab maza qilib o'tiribman. Rahmat.
0: Bir-biridan olis bo'lgan insonlarni yana ham yaqin etayotgan 98 ga olqishlar. Efirlarga omad aka, biz doimgidek Moskvadan metal zavodi eshitmoqdamiz. Ura deya, bu kim? Tohirjon. Xush ko'rdik FM diapazonimizda. Ko'ramiz, xudo xohlasa deya. Farhod takliflarga bildirgan munosabatimga javob qaytarganlar. Assalomu alaykum, men Shettaman, Barkentskidaman aka deya. O, Miraziz paydo bo'lib qopti. Ham meni mahalladoshim, ham ukam, ham shogird desa ham bo'ladi. Faqat san'atni erta tashlagan, erta so'ngan yulduzlardan biri. Brazil. Endi efirda san desam bo'lmasa kerak, bu efirimizdan madaniyatiga to'g'ri kelmaydi. Omonmisiz? Uydagilar hammasi sog'lik salomatlik. Ko'rinish joyida. Men ham radio stansiyamizni Telegram tarmog'ida suratingizni ko'rib xursand bo'ldim. Shahzoda jurosidagi hayot ayt. Anchadan beri men efirimda yangramagan qo'shiq sadosi ochdim. O'ylaymanki, bu shirin xotiralarni yodimizga soladi. Eshitamiz.

Sheralim, hamma so'zlaringiz to'g'ri. Assalomu alaykum. Biz ham musofirdamiz, rahmat sizga. Sizlarga mana shu ovozim orqali quvvat berib turganligimdan, quvvat ulashib turganligimdan deylik. Xursandman.

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Ocean Badan Cumageçe saat 10.00'de Kundin Mazmulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de